0: Arts, what's poppin', my G?
1: Kuşağın tamarın sıçtığı boku temizleyen dostlar. Memleketin sırtında 10 bin 10 bin alanlar. Sizi aldatıyorlar insanlar.

Alemde. Şaşırdık mı? Hayır. Kaçırdık mı? Keyif. Sizi düşürdük mü? Zayıf. Hayır malla ne iş? Yine sövüş sayış. Biz ne köleyiz ne reis. Size çalışmayı söyle bir biz şimdi neyiz? Harbi playiz. Gördün beni base ondan sonra.